الله الله تودا اي والله بن ده مي konuşayım mı Herkese merhabalar kıymetli dostlar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri gerçekten çok özledim. Uzun bir zaman oldu, çoğu kişiyle belki görüşmeyeli. Gerçekten burada olmak, İsrail'de olmak çok güzel. Beta Katemlom evinim, kulüm. Bırakayım abeyim, haberim yakarım. Çok, Mehmet Tov, Liyot İtkem. Liyot İtkem, Liyot İm. תזמורת של תום כהן, מאוד מאוד מאוד כיף בשבילי. טוב להיות איתכם, אני אמשוך כבר שם יורד. סייגלר אוסן, איקל ארסן, אז אושקי אלדניס. פשטי אבדניס, אה. דין נומרה, מספר אחד. תום אבא.

0: Süpersiniz. Durum hak yok.
1: Tamam.
0: Oh, vallahi birazdan kopacağız. Birazdan eğleneceğiz.

0: Süpersiniz.
1: Durmak yok.
0: Oh, vallahi birazdan kopacağız. Birazdan eğleneceğiz.

0: Muhteşemsiniz. Oo. Valla sende her şey var. Tom abi. Sen meşhurlar.
1: Sibolet Lebrea.
0: Eyvallah. Oo.